Davet çağırır, yürünüşe gider. Davet çağırır, yürünüşe gider.